0: Değil sıkıntı olmaz.
1: Nothing West 218, Florida Plate 10 Foxtrot, Bravo Foxtrot Kilo, on a white Toyota Corolla, out of Florida.
2: No.